adamı, nesin sen babamı? Çocuğunu okutma, sonra oldu kafamı. Adam öldü, anayasın parkla. Düşünmeyi anlamaz, işi gücü bankla. İçeri gir röntgenden sonra biraz pat.